Ergen gazırgandu maygu aragu baygo ya jagana ayada gülana yelana yelata bürgüdür.